baksam kayboluyor. Neyi duysam yok. Bilemiyorum, dileniyorum, ne için hiç bilemiyorum. Nefesim tutsak nefes.

baksam kayboluyor. Neyi duysam yok. Bilemiyorum, dileniyorum, ne için hiç bilemiyorum. Nefesim tutsak, nefesim tutsak.